0: Fakat efendim daha mı?
1: Önde, bir ses yok.
2: Bay Orde. Bu gün fayda, uğrun adı sen mi? Tulu fakat fatarın diye kal.

0: Mulu Mersi. Bir tane.
1: Number 3.
0: Almaz kabet mirta nab geza saat 4:20 tabagisa. Saat 5 geza betiha. Kindey gize wasidulla. Kindey daqiq wasidulla.

0: Kimsin? Anadolu Şiddet'i tanıdım. İstişadı. Atır o bile akı harifin kucağı da seni. Akı harifin. Sen ne?
1: Amir.
0: Rıkıp geçti.
1: Allah. Rıkıp
0: geçti. Uwe, Lucy. Alhamdülillah. Bala kaltık. Adıgın kayıtı şakıl tırtıp beyanına azarla. Kaltıp kınsırata gidip bahane buna. Mera kabitna ha. Aptan kaltı akıl.
1: Agam yedim.
0: Kaltık. Yalla boy, kaya.
2: أولي
3: منشو سنتي خافتي سأولي أخي تتصبع يا أولي
4: لماذا يمان حجي رولي يزيل فهلي منان
5: يلا تلقص برقو تسعبني